0: Fun FM'de er aray.
1: Özürsüz 30 minut boyu özdügende.
0: Aspan FM.
2: Vakit sınağının ötkenen.
3: Aspan FM'de mängü hit.